Nek maldan koy ösedim doğdan kalday İt be tarak bola olgay Oğdan kaladan kaladay Tavudu konyun koy ödevim doğdan kaladay Torgu manlık bola olgay Kolba çocuğdan kaladay Kapta kayını yergi celler Karalanın coru durgen Oktar kayını yergi celler Okur çaraş güren dayım Hoylama alım alım hoylama alım kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak kol bak